0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
5: Samarqandga borsam, to'yda xizmat qilib turdim, bitta yigit keldi-da, "Avaz aka, biz sizga muxlis."
4: Akajon bitta chetga o'taylik gapbo.
5: Endi muxlis bo'lsa to'yga aytsa kerak, sekin chetga o'tib. Nima gap aka desam,
4: aka Amerikaga ketayotgan ekansiz.
5: Aketyapman desam,
4: akajon bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi?
5: Yo'q deb aytdim, men o'zimni erkakligimni bilaman, sizni birinchi marta ko'rib qoldim.
4: Sen akka hazır öz yöleğe ha? Akka ben sizge 300 bin dolar pul veremem dedi.
5: Ya ben ona katta pul alıp getemiyorum dedim. Keçir az dedim. Ben ona katta pul alıp getemiyorum desem.
4: Akka o pul sizge. Menge?
5: Menge?
4: Sen money alıp gittin akka dedi.
5: Aytu keçir.
4: Hucat kılış gereği dedim. Ben siz ne deyip alıp getemem desem. Administratorum deyseniz alıp getemiz akka tamam dedi.
5: Aytu ben siz karak administratorum da alıp getemem dedim.
4: Ben özüm uluğ bir rahmetüle alıp getemem. Daireç bu getemem dedim.

Qon tomirimda jo'sh urgan ajdodlar ruhi. Har bir nafasimda shukronasini tuyganim. Vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

0: Sizler devam etmemiz. Bugün 10. avgust sanasın. Ve hazır yine uzlarına en çürali hoşçalarımızı takdim etken.
1: O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva bugun Shukrona kunlarini tavallud ayyomlarini nishonlayotgan ekan, biz barcha muxlislar nomidan Yulduz Turdiyevani muborakbod etamiz.
0: Bor bo'lsinlar, ijodiy omad va ijodiy muvaffaqiyat tilaymiz. Juda ham katta diapazonda imkoniyati katta qilib ovoz berilganda endi. Ana shu ovozlarga hech qachon ko'z tegmasin. Xo'p, 71 kod bilan 203-10-65 mana shu raqamlarda tinglovchi bor. Alo! Gapirmasangiz men ham gapirmayman deydi-ku. Keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dadası, oynaya karap uzumge cüda huni korundu. Könlümünü kotaradigan gap ayting.
3: Oy, şu aştayam cüda tınık korapsan hatın. Uzine ihtiyat kıl.
0: Ha, çündüyümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Istorija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Bir milliarder 2 milliard dollarini itiga qoldirib o'libdi. Tomi ketganmi buni? Kichkina bir itga 2 milliard pulni qoldirib, o'z oyog'ini uzatib yuboribdi. Ana endi u it milliarder, u milliarderligini bilmaydi o'zi. İtte karan yahtası var eken, su püsünün katta bir karabül var eken. Karabül kabar erken, denizlerde seyir kıldırarken, hullas çömültürüp, yuvundurup, su püsünün samolotu var eken, Avustralya'ya uçarken, Avustralya'dan bek uçarken, yoldan bek uçarken, restoranları kap kırarken, o pülü var, hahlayken cegü var şimdi günde. Her günü başnaka restoran kabar erken, eğlendirip, kotar yürürken, it milyarder. İnsanın kadını karay, it kadını karay. İt yedi hamamızdan bilemez, it bakkamız, hamamızın üyümüzde it var, doğru mu? Hakiki itler bizi terekene. Rastı, mehince non verersiz, burbur dem çıkmaydı. Mehince nonu bütün aylanı, aylanı yugurup, korunup çıkardı. Ne müşük, ne kuş, ne sıçkan, hiç nese koymaydı havluya. Dege. Şimdi eterekellerde it vafa. Ne diye bozdum da o zaman. Mehince non versin, bol yürü buradı. Kaç ayet ki namer oldu? 3 gün mü oldu? Hayır, rahminim kemiydi. Bak, kara katken okutken ne oldu, basınmaydı işte, apşıkta şeyler diye. Hursan, o şenge ayrıntırı bütün uruk aymağı bulan koruluydu. Eğer mabaldakar suya çıkmasa, hoca indi koyduk. Suya da apşık maksanı çıkarsaydı, suya da kadar çıkardılar. Bu büyük, bu.

İtin görünmeydi. Bugün görgemedin. Gördük. Süreyden kalırsan bu. Neyse gelip gelip şunlardı. Mekke'ye ince şıtır şıtır şıtır şıtır kalırdı. Çazara çürü çazara çürü çazara yugurup gelip makine kazdan alıp. Süreyden ses bakıldı. Şimdi taşıp koysayıp ola da. Bizi özbeylerine makaladı. Bu bu mene mene mene mene mene mene mene mene. Ket ketten kuğu. Koşunun iki ötüp ketip kalsa 7 metreli paksa diye oradan sakarıp şu yadan aladı. O şuna şuna taşıp koyuşuyor. İt, hakiki itler biz itler de geldi. Yani şu şey etti de it vafa, o şuna kadar cafa.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dadası, oynaya karap uzun gücü de hüneyi korundu. Konglümünü kotaradigan gap ayting.
3: Oy, şu aştayam cüda tınık kor yapsan hatın. Uzini ihtiyat kıl.
0: Ha, çündüyü mü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: برين دقيقة.
1: بینانین دیوار، شفت و شوکب جایلرگه عادت ده گنجتن قویب یا که اویب اشلنگن نقش. شرفه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Zamonaviy suzish havzalari qurilishiga 100 million so'mgacha subsidiya beriladi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 64.35 milliard dollarga yetdi. Davlat xaridlarida 9.13 milliard so'mlik qonun buzilishlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Davom etamiz. Xo'sh, Qo'ng'iroqda 7424 Muhammad Rahim domla 9031 Anvar aka 6686 Manzura opa 3666 Muhammad Ali 0745 Matlub opa 6002 Ravshanbek 4401 Sodiq aka 5636 Abdurahim aka dedilarmi? Abdurahmon aka dedilarmi? Ismlarini eshitmay qoldim. Keyin qayta-qayta so'radim ulardan javob berganlari yo'q. Xo'sh. Qayerdan boshlaymiz? 9015 Bashorat oyi qabul qildim. 5476 Tursun oyi oldim. Winnie-Pooh emas, Winnie-Pooh asarini boshqa odam yozgan. 1868 Nargiza, Fazliddin Shukurov oldim. Bu kim? 93-92 mi? İsmiz sadakat mi? Saadat mi? Daim yazı barın iltimas. 78-24 ixtiyar. 28-47 asqar aldım. Yazı üçün uzun yazı yapsalar al almayım ben. Çünkü ben savalda asar baş kahramanına aittim. Tapşımız gereydi. 64-12 Xayrın Sağına. 0035 Mahırcan. 0793 Abdullah. 14-60 Amine. Kabul kıldım. Tarzan emas. Tarzan Edgar Bernous mı? Bernous mı? Degen yazı üç yazgen. Hop. 31-75 Beğzoteki aldım. 34-60 Abdullah. Laz aka 44-17 yo Dilbar opa noto'g'ri ekan 41-75 Juma Nazarog'a 15-51 Nurbek 68-18 Abdulhamid 79-90 Muhammadjon 10-05 Nozigul 53-54 Shokir aka qabul qildik Muhammad Ali 02-82-71-71 Azimjon 61-62 Olimada to'g'ri 61-61 Azizbek 36-63 Laziz oldim xo'p yana 71-90 Olimxo'ja aka qabul qilar ekanman assalomu alaykum
5: alaykum assalom mag'lubi
4: Smith.
5: 0257 Anorboy aka.
4: 0257 Anorboy aka salomat bo'ling. Muallif Rudyard Kipling. Ba'zi bir manbalarda Rudyard Kipling deb yozilar ekan. Kitob nomi Jungli kitobi deb ataladi. Bosh qahramon Mowgli edi. Asar bosh qahramonini nega Mowgli deb atadingiz deb Kiplingda so'rashganda o'zim o'ylab topgan tilda baqa degan ma'noni bildiradi deb javob bergan. Nega bu anaqani tanlagan? Nega baqa degan ma'noni bildiradigan so'z tanlagan? Unisini bilmadim. Mowgli edi. Galdagi savolga diqqat qilasiz. Psixologiyadan beraman. Ushbu temperament vakillari tashqi tomondan vazmin ko'rinsa-da ichki olamida ulkan va chuqur kechinmalarni boshdan kechiradi. Har qanday voqea yoki so'zni boshqalarga nisbatan chuqurroq his qilishadi va uzoq o'ylashadi. Shoirlar, rassomlar, bastakorlar va yozuvchilar ko'pincha aynan mana shu temperament vakillaridan chiqadi. Har doim emas, ko'pincha. Ular ko'proq yolg'iz qolishga, o'zi bilan o'zi gaplashishga moyil bo'lishadi. Musiqa tinglaganda ko'proq g'amgin musiqalarni xush ko'rishadi. Sababsiz ham tushkunlikka tushib qolishi va o'tmishdagi xatolarni qayta-qayta o'ylab siqilishi mumkin. Qaysi temperament haqida gapiryapman? 71-203-165 elektron belgi oriya dona 10-65 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: tinchliging bebaho ne'matim. Osmoning musaffo, tuprog'ing muqaddas vatan. Har bir tongga ozod otayotgan aziz diyorim. Hurligingning 35 yilligi muborak bo'lsin.
1: Oriyat donoda reklama.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Bezdim sırası, can şirin didarçı, undan da tatlık. Hazırça nasibem ismin şirası, hazırça nasibem ismin şirası. İsmimle, isminle yan.

0: Күңгіл қылбаты.
1: Yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir. Tunlar telba etar meni.